0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Sana umutlarımı yitirmiştim öpelerden. Bir de hasretimi. Giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu namert şehre inat. Umutlarımı besle. Hasretimle büyü. Sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek. Balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler. Kanatlansın türküler. Kanatlansın türküler.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, sabah, öğlen, akşam ve gece. Gece.
4: Yüzüm her şeyi görmüşsün yine. Umutlarını gömmüşsün değil mi? Gönül söyle derdin ne benle? Tutuşup küle dönmüşsün.
0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik. Burası Radyo Karadeniz.

Konuşacağım uyusan da, tek bir kelime bile duymasan da, biterken bir zamanlar çok sevdiğimiz bu hikaye. Dokunuyorum ellerine, aralanmış bacaklarına, eğilip ıslak ağır.

saçların darmadağın, iç çamaşırların odaya saçılmış. Dün ağladıktan sonra makyajın yastığı.

hayatta. Birkaç anı sadece onlarda, silinir nasılsa zamanla. Bırakmıştım uzun zamandır ama ihtiyacım var şu anda. Bazen bir içki şişesi, yaşam destek ünitesi. Bu kez gerçekten giderken, gerçekten terk ederken, sana kapıyı çekerken, uzun uzun

geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası

0: Dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Cora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Cora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 Radyo Karadeniz. Alemde

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Burası Radyo

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kocaeli'nde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 4 gün süren programın ardından sona erdi. Festivalin kapanışında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bizler 4 gün boyunca Gölcük'te sadece insansız deniz araçlarını, su altı roketlerini ya da otonom sistemleri yarıştırmadık. Burada Mavi Vatan'ın kaderine Türk mühendisliğinin ve Türk gençliğinin bağımsızlık mührünü bir kez daha vurduk. Birilerinin hayal yapamazsınız dediği her teknolojik eşiği inançla, sabırla ve kenetlenerek birlikte açtık," dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, liderliğini Alihan Kuris'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. YKS'ye yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haber.

0: reklam. Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94.

Evet, günaydınlar. Günaydınlar diliyorum. Valla bugün saatlerimiz 09.22 göstermekte. Uzun zaman oldu mu diyelim bilmiyorum. Bir haftadır, bir haftadan fazladır yayında yoktun. Çünkü yoğun iş, çalışma. İnan sabahları hiç kalkamadım. Coşkun Show. Bir hafta aradan sonra, yani iki hafta aradan sonra tekrardan yayındayız. Bugün de saatlerimiz 09.22'de girdim. Şu an bizi dinleyen var mı? Aramızda olan var mı? Böyle bir bugün giriş yapayım dedim. Yarın inşallah aynı saatimde yayında olacağım. Böyle bomba gibi çok güzel şarkılarla sizlerle olacağım inşallah. Hadi bismillah diyelim. Sesimiz mesimiz de yerinde. Her şey güzel gidiyor. Bundan sonra tekrardan yayındayım. Şöyle küçük bir ara verdik çünkü çok yoğundum. Yorgundum. Bu bizi kim alabilir? Aha, başladık tekrardan. Hadi bakalım. Bu şansı yok. Haydi bismillah.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle biraz saatlerimiz ilerledikçe burada mıydım bilmiyorum. Yeni başladık, yeni gelebildim. Bir haftadan fazladır yoktum. Biraz ara verdik böyle yorgunluktan, çalışmaktan diyelim böyle. Vallahi özledim sizleri diyebilirim. Bugün WhatsApp mesaj hattımız aktif değil. Bunu hatırlatayım, aktif değil. Ama şöyle şahsi mesaj hattıma, WhatsApp'ıma da atabilirsiniz mesaj atmak isterseniz. Coşkun Show bundan sonra aynı saatinde yayında olacak. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'de Coşkun Show tekrardan başlıyor.

Evet, bugün de günaydınlar diliyorum. Herkese günaydınlar diliyorum. Saatlerimiz 09.26. Böyle uyandınız mı? Çayları hazırladık mı? Durum nedir? Vaziyet alın, ortalık karışacak. Evet şeyler, radyomuzu açtık. Hazır mıyız? Valla Coşkun Show başlıyor. Şöyle bir tanıtımları da yapalım yani. Tanıtımı yapalım. Valla ara verdim. Biraz rahatlık geliyor. O rahatlığı hiç bozmamak gerek bence. Biliyoruz ki radyodan başka programlarımız da var. Yani düğün işi de yapıyorum. Bungalov falan var derken, yorgunluk o bu derken üstümden çıktı. Valla şu an pamuk gibiyim. Bundan sonra aynı saatimde, saat 8-10 arasında yayında olacağım. Unutmayalım, sizleri her sabah bekliyorum. Evet şöyle, radyomuzun WhatsApp mesaj hattı bugün aktif değil. Valla mesaj atmak isterseniz şahsi mesaj hattıma mesaj atabilirsiniz, böyle isteğiniz varsa. Şimdi diyorsunuz ki nereden atacağız, numaran yok. Tabii ki de yok. Hemen vereyim o zaman mesaj hattımı. 0538 957 65 53'ten bana mesaj atabilirsiniz. Sadece bugünlük, bugünlük mesaj atabilirsiniz oradan. Vallahi radyomuzun bugün mesaj bölümü aktif olmadığından sebep kendi mesajımı da hattımdan mesaj atabilirsiniz. Haydi bismillah diyoruz ya, yayına devam ediyoruz. Sesi açmayı unutmuyoruz. Coşkun Show devam ediyor. Şöyle güzel bir Selçuk Boğazı'dan başladığım yerdeyim. Tam üstüne denk geldi. Aynen, başladığım yerdeyim. Devam ediyoruz.

Evet Osman abim. Mesaj attı. Van Aşağı Asim mesaj attığımızda. İyi yayınlar kardeşim dedi. Yakışıyor sana, helalim var dedi. Şöyle bir alkış gönderiyoruz abimize. Vallahi köyden eski böyle hani çank diyorlar ya. Onun adı nedir abi, yazarsan hemen okurum. Vallahi dilimin ucunda ama okuyamadı. Dedik annem bir şey diyorlar diyor ona. Hemen yazarsan sevinirim abim.

şu an Düce'den bizleri. Fatma Hanım dinlemekle günaydın. Elisa'da var tabi dedi. Bir alkış gönderiyorum Fatma Hanım'a. Bugün radyomuzun WhatsApp mesaj hattına giriş yapamıyorum. Ondan şöyle telefon kendi şahsıma gelen mesajları okuyorum. İdare edin. Zaten geç başladık. Böyle bir başlayalım. Hadi bismillah diyelim diye böyle bir giriş yaptım bugün. Yarın aynı saatte yayında olacağım tabii ki de. Bölgemizde bugün kapalı bir hava var. E ne zaman açtı ki? Olsun olsun, böyle de serin olsun. Bari yanmayalım da. Geçen gün vallahi çok güzel yayladaydık. Vallahi mükemmel bir hava vardı.

gece sabaha kadar pencereme vur da vur. Grubon öyle bekar dur da dur. Bugün yayınımıza açılışı da yaptık. Boncuk boncuk bir şarkı yaptılar. Gerçekten mükemmel. Bu da ikinci şarkılar. Öyle bekar dur da dur. Gerçekten tebrik ediyorum. Böyle sabah sabah çok iyi gitti. Bir de böyle Lazuri, İbrahim Sarı. Vallahi yapay zeka müziği ama kendi tabii sözleri mükemmel okudu. Tabii kim okudu? Yapay zeka. Ama İbrahim abim gerçekten kendisi de mükemmel okuyor. İbrahim Sarı'ya buradan kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Bir alkış göndereyim abime.

Evet, Antep'ten Ali abim ulaştı bizlere. Ali abim günaydınlar diliyorum abi. Vallahi iş yoğunluğundan, çalışmaktan vallahi sabah uyanamıyordum. İnanır mısın? Her tarafım ağrıyordu. Ondan biraz ara vermek zorunda kaldım ama iyi geldi çünkü biraz dinlenme vaktim oldu. Antep'ten selamlar yolluyor Ali abim. Saygılar, sevgiler. Tabii ki de kendi şahsım WhatsApp mesaj attığımdan bana ulaşıyorlar. Radyomuzun bugün mesaj bölümüne giriş yapamıyorum. Evet, Mehmet Akyıldız'dan Baba Yorgun adlı parça çalabilir misin? Hayırlı yayınlar. Tabii ki de abim. Bu sen iste. Her şeyi çalarız abim. Osman abi, Fatma Hanım, istekleriniz varsa çalabiliriz yani.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tek.
1: Evet, bugün bölgemizde hava gerçekten çok serin. Böyle yağmur yağacak, ha patladı ha patlayacak. Vallahi olsun, serin bir hava var, mükemmel bir hava var dışarıda. Güneşi zaten özledik. İnanır mısınız? Valla bir ayın belki de 3-4 günü, belki 5 günü güneşli geçiyor. Diğer günler hep kapalı, yağmur. Laçada bir kelime, dop situ. Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 09.49 değil, 41'i göstermekte. Ne zaman geçti ki saat demeyeceğim. Zaten saat 9.30'da yayına girdim. İnanır mısın, 9'da çıktım. Aslında 8'de yayında olmam gerekiyordu ama... Valla 9.30'u buldu gene. Yani normalde her zaman 8'i 3 gece 4 gece ya da 10 geceye kadar burada olurdu. Düşünün artık, yani 9.30'da burada olabildim.

Evet, dün akşam Kaka Kır düğün salonunda valla çok güzel bir düğün vardı. Emre Yazar'ın düğünü vardı. Mükemmel bir düğün oldu gerçekten. Tabii ki de solist benim piyanist Ridvan kardeşim, Ridvan Beş'ti. Buradan bizleri dinliyorsa selamlar yolluyorum. Saygılar Ridvan kardeşim. Valla çok karabalık bir düğündü Emre Yazar. Kendisi zaten tanınmış kişi bölgemizde. Buradan selamlar yolluyoruz.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

aynı tempo, aynı eğlence, aynı enerji. Bugün WhatsApp mesaj hattımıza giriş yapamıyorum radyomuzun kendi şahsi telefonuma. Vallahi mesaj bırakabilirsiniz. Instagram'dan Coşkun Uçkan, Facebook'tan Coşkun Uçkan olarak da oradan da mesaj atabilirsiniz bana. Ya da şöyle bir numara vereyim, yazmak isterseniz oradan mesaj atabilirsiniz. 0538 957 65 53, nolu Coşkun Uçkan'ın WhatsApp mesaj hattına isteklerinizi atabilirsiniz.

Evet, bölgemizde bugün gerçekten böyle kapalı, çiseli, güzel, serin bir hava var. Tam dinlenmeli. Ha böyle Ayşe bir evde tam dinlenmeli gerçekten. Gelsin mi? Gelsin o zaman. Ha böyle bir bizi kim alabilir diyelim. Şansı yok. Vaziyet alın, ortalık karışacak.

Evet, Antep'ten Ali abim ulaşmıştı, güzel bir şarkı istedi Mehmet Akyıldız'dan. Abim birazdan gönderiyorum. Hadi bakalım. Evet, Muhammed abim ulaştı bizlere. Muhammed abim, saygılar sevgiler. Taka Kır Düğün Salonu'ndan. Vallahi Taka Kır Düğün Salonu Taka Restoran olarak da geçiyor. Saygılar sevgiler, şu an bizleri oradan dinleyen varsa tabii Muhammed abim dinliyordur illaki. Selam yolluyorum abim, bir alkış göndereyim sana buradan.

Abim Bergen'den bir şarkı istedin. Programımızın sonuna doğru göndereceğim abim. Şimdi Karadeniz devam ediyoruz böyle. Karadeniz Bergen'den göndereceğim. Söz unutmuyorum, aklımdadır abim.

olmazsa olmazlarımızdan kemençe, tulum, gözünü seveyim. Oh oh oh. Evet, çaylar hazır mı? Kahvaltıyı hazırladık mı? Durum nedir? Bir ondan bahsedebilir miyiz? Vallahi bugün WhatsApp mesajımıza giriş yapamıyorum. Radyomuzun idare ediyoruz. Yarın aynı saatte, saat 8'de burada olacağım. Unutmayalım, burada olacağım saat 8'de. 8-10 arasında tabii ki de yayındayız. 2 haftalık bir ara vermiştik çünkü çok yorgundum. İli mili iri kalematsun ertu. Anılaşa diyorlar. Her yerim ağrıyordu. Onun için tam kendime geldim. Yani dinlendim biraz. Şu an çok enerjiliyim, tempoluyum. Vallahi sabahleyin aynı enerjiyle giriş yapacağım. Sizleri de bekliyorum. Yani unutmayalım, Coşkun Show tekrardan saat 8'den 10'a kadar yayında olacak. Bomba gibi yayınlar sizleri beklemekte. Bu bizi kim alabilir? Boşansıyor. Haydi bakalım.

Evet Ali abim. Antep'ten şu an bizleri dinlemekte. Mehmet Akyıldız'dan şöyle Baba Yorgun şarkısını istedik. Abim sabah sabah. Bu kadar slow dinlenir mi abim? Baba Yorgun. Hani diyorsun ki yorgunum dostlarım, yorgunum. Olsun abim. Şöyle bir dinleyelim Mehmet Akyıldız'ı. Antep'e selamlar olsun. Antep'ten Ali abim. Şöyle Mehmet Akyıldız'dan güzel bir şarkı istedi bizden. Baba Yorgun şarkısını Ali abimi gönderiyorum.

Evet, Antep'ten Ali abimin isteği Baba Yorgun şarkısını istedim Mehmet Akıldız'dan. Vallahi çaldık. Normalde stop şarkı çalmıyorum ama Ali abim her şeyi sevmez. Ali abime bir alkışlıyoruz. Bu düşünün artık Antep'ten bizi dinliyor. Tebrik ediyorum abim. Bir alkış göndereyim sana. Antep'e selamlar olsun.

Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 10, onu göstermekte. Bölgemizde bugün güzel bir serin bir hava var. Erol Şahin, ver elini. Şöyle tulum, gelsin mi? Gelsin. Sesi açmayı unutmuyoruz.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle hemen güzel bir şarkı verelim. Yayınımız devam ediyor. 97 değil 87.5 Radyo Karadeniz'de şöyle programımız devam ediyor. Az önce yakalayamadım. Başka şeyler girdi araya. Toparlayayım dedim. Mesajlara bakıyordum, yalan değil.
1: Boncuk boncuk gözleri de.
2: Boncuk boncuk gözleri.
1: Ben de derin izle.
0: Valla bugün grubun, grubunun valla baya bir reklamını yap.

ve Taka Kır Düğün Salonu. Taka Restoran, şu an bizleri dinleyen Muhammed abime saygılar, sevgiler yolluyorum. Bu şarkı da sana gelsin abim. İsmet abi orada mı? İsmet Galiboğlu, Serdar Galiboğlu, selamlar.

Evet, bugün radyomuzun mesaj bölümü, WhatsApp mesaj bölümüne giriş yapamıyorum. Eğer oradan mesaj attıysanız hani demeyin neden isteklerimiz ya da mesajlarımız okunmadı diye. Bugün mesaj bölümüne giriş yapamıyorum. Herkesten özür dilerim, kusura bakmayın. Tabii iki haftadır yoktum ortalıkta, giriş yapamıyorum yani, idare edin hadi bak.

daha jenerik müziğimiz giriş yaptı. Yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 10-16'yı göstermekte. Vallahi yaz, bu yaz yaptı mı bilmiyoruz gerçekten. Ama olsun, gerçekten serin geçti bu yazın. Güneşi özledik, yalan değil, o sıcak sıcak güneşi özledik. Vallahi nemden geçilmiyor, çok nem var, aşırı derece. Bir şey yapmak istesen vallahi sırılsıklam oluyorsun hemen. Vallahi geçen gün Koçdüzü yaylasındaydık. Güzel bir etkinlik vardı. İnanır mısınız? Vallahi çok mükemmel bir hava vardı, yani öyle diyebilirim.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle bir tulum dinleyelim, bir tulum gelsin güzel, bir şarkı dinleyelim. Vallahi kaldır kolları diyoruz. Olmazsa olmazlarımızdan tulum. Türk Hava Yolları ya, kaldır kolları ya, gelsin mi?
1: Sıcak sesi.
0: Hazırlıklı olun, her an her şey olabilir.

Evet, yayınımız devam ediyor. Maya Çagana, Siyah Çagana'ya Mugulur ya. İbrahim Sarı, buradan bir selamlar yollayalım. Valla yapay zeka ama valla güzel, sevdim, beğendim. Bugün birkaç defa da çaldım yayınımızda. Sevdik. Bunu bekliyorum İbrahim Sarı. İbrahim abim, valla bunu yapmalısın. Bu şarkıyı yapmalısın, gerçekten bomba gibi tutar. Tebrik ediyorum abim. Valla az önce ben de neler oluyor dedim bilgisayar. Neresem Adem abim buradaymış. Adem abime saygılar, sevgiler. Abim, hazır mısın? Hastayım buna valla. Bunu her zaman her programda yapıyorum. Adem abime saygılar. Adem Akatin. Evet, bugün mesaj bölümümüze biraz geç giriş yaptık. Mesaj bölümümüz açılmış bulunmakta. WhatsApp mesaj attığımız, hemen şöyle bir hatırlatayım. 0532 715 0694, 0532 715 0694. WhatsApp mesaj attığımız Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle güzel güzel.

Evet, şöyle biraz Atakan Hanavloğlu'ndan efkarlıyım, bir dinleyelim. Evet, şöyle mesajlarınız geldi, onlara da hemen bakacağım. Fatma Hanım bizlere ulaşmıştı. Günaydınlar Coşkun Bey dedi. Evet, Muhammed abim ulaşmıştı. WhatsApp mesajlarınızı hemen okuyorum. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar. Bergen'den bir şarkı istiyorum. Yayın sonunda çalacağım Muhammed abim. Ali abim ulaşmıştı bizlere. Antep'ten selamları yollamıştı. Sanırım Şükran Hanım. Evet, Şükran Hanım bizlere de ulaşmıştı. Ne yazdı? Geç kaldık dedi. Yok, sen geç kalmadın. Ben geç kaldım biraz. Biraz ben geç kaldım. Valla anca, inanır mısınız? Valla 9.30'da gelebildim. Yalan değil. Niye geldim? Baktım Adem abim illa ki hani bugün de biraz geç gelir ya da gelmez dedim. 9.30'da girerim, bir saat falan yayın yaparım dedim. Ama yarından sonra her gün saat 8'de burada olacağım. Kendimi uyandırmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş alıştırayım. Biraz ara vermiştik böyle bir hafta, iki hafta gibi. Oy oy, ancak kendime geldim. Bomba gibi yayınlar sizleri beklemekte.

Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimiz 10.29'u göstermekte. Grubondan. Valla bugün 3-4 defa çaldım. Valla güzel şarkı, beğendim yani, yalan değil. Tebrik ediyorum. Boncuk boncuk gözleri.

Afa tat olduğundan Dede şarkısını dinleyeceğiz. Ondan sonra Sinan Sami'de Onsuz Durabilirim adlı şarkıyı. Şarkıyı değil, şarkıyı. Olur mu öyle şeyle? Şarkıyı yine bir. Allah Allah, o kim de diyor. Arada oluyor böyle şeyler, idare ediyoruz.

Evet, listemiz güncel. Vallahi bölgemizdeki bütün şarkılara el veriyoruz, yer veriyoruz. Yani güzel güzel. Şu ana kadar yani çaldığım şarkıları beğendim, sevdim. Yeni şarkılar da koydum listemize. Yarın daha güzel şarkılar da sizi beklemekte. Böyle Karadeniz'den gidiyoruz. İstekleriniz varsa çalıyorum tabii ki de.

Evet, şöyle bir WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatıyorum tekrardan. 0532 715 0694 ne olur mesaj hattımızdan Radyo Karadeniz'in mesaj bölümünden mesajlarınızı iletebilirsiniz bizlere. Mesaj bölümünüz açılmıştır. Saatlerimiz 10.36'yı göstermekte.

Letta Tudelenda ya olur ya, sit çagana ya mugulur. İbrahim abi hastayız gerçekten. Tebrik ediyorum abim. Abim bu şarkının senin okuduğun bekliyoruz yani. Yapay zeka değil. Senin okuduğunu bekliyorum böyle. Vallahi bu ritimde, bu şeyle yani tempoda. Vallahi bekliyoruz. Çok güzel, hoşuma gitti. Evet, şöyle yayın devam ediyor. Evet, WhatsApp'tan mesajlarınız geliyor. Birazdan bakacağım onlara da. Kendi mesaj hattımı paylaşmıştım yayına girerken. Radyomuzun mesaj bölümü de açılmıştır, unutmuyoruz. Şöyle bir Kaybana Sevdaluk armonika dinleyelim mi? Rize bölgemizde. Hazırlıklı olun, her an her şey olabilir. Bu bizi kim alabilir? Şansı yok.

Dinlenirim. Valla bir saat bir yayın yaptım. Yalan değil, 9.30'dan yayındaydık. Aklıma takıp yollarda gezeceğim. Gözüme bakıp bakıp sevdiğim. Bugün giriş yapayım dedim. Yarın aynı saatte, saatleri bir 8-10 arasında yayında olacağım. Unutmayalım. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Valla veda etmek çok zor oluyor bazen ama olsun, yarın nasılsa buradayız. Allah nasip ederse. Bugün Kandil. Hepinizin Kandilini kutlarım. Gerçekten bugün yani güzel bir gün. Mübarek gün. Kandil bugün. Herkesin Kandilini tekrardan kutluyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu şarkıda tüm dinleyenlere gelsin. Muhammed abim buradaysa Bergen'den bir şarkı göndereceğim giderken.

0: What I am about to tell you sounds crazy, but you have to listen. Your very lives depend on it.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Age of Tomorrow. Yakın gelecekte dünya, mimikler adındaki uzaylı türüne karşı savaş halindedir. Tom Cruise tarafından canlandırılan Major William Cage, savaşa hiç deneyim olmayan bir iletişim subayı olarak zorla cepheye gönderilir. Savaşın başında birkaç dakika içinde öldürülen Cage, aynı günün başlangıcında yeniden uyanır. Zaman döngüsünün esiri olan Cage, aynı muharebeyi sürekli yeniden yaşar ve efsanevi savaşçı Emily Blunt'la işbirliği yaparak savaşın gidişatını değiştirmeyi dener. Age of Tomorrow, Netflix'te. İyi seyirler.
2: Come find me when you wake up.
0: You do know what's happening to me.
2: What happened to you happened to me. You hijack. Just come here every day and I'll train you.
3: Cinevizyon.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatının 2026 yılının ilk 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FES işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 300 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları için gerilediğini, reel sektör ve hane halkı için arttığını açıkladı. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevlere ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale ediliyor. Rusya'da bir e-ticaret platformuna ait 3 farklı bölgedeki deponun faaliyetlerinin insansız hava aracı saldırısı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Reklam.
1: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Jora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Jora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
3: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Bebek neredesin, kim bilir kimlerlesin? Bu çantanın derisi için 8 ay onları özel tasarım vermesin.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 Sen neredeysen

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendeyim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Yasin Aliyev. Anaman aman aman aman.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı açıklamasında bulundu. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılmasıysa ihlallerin en üst sırasında yer aldı. İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Üniversite kayıt maratonu başladı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanı'nın İran'ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırıldığı, askeri fabrikalarının tamamına yakınının yok edildiği ve nükleer programının gömüldüğü yönündeki ifadelerine değindi. Garibabadi, ABD'nin bir zafer yanılsaması içinde olduğunu bildirdi.
3: Spor.
2: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Bir ortak geçmişimiz var.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Lezzet ve sağlığın buluştuğu özel bir durak. Jora Somon Dünyası sadece bir restoran değil, adeta bir deneyim alanı. Elbette somon başrolde. Izgarasından fırınına, en özel tariflerle sofranıza geliyor. Ama seçenekler bununla sınırlı değil. Her damak zevkine hitap eden zengin bir mutfak sizi bekliyor. Doğanın içinde, temiz havada, gerçek lezzetle buluşmak isteyenler için doğru adres belli. Jora Somon Dünyası. Rezervasyon 0532 730 6022.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.

Burası Radyo Karadeniz. Montatije aha aha. Prihajo arda. Çarçı çarçı çi çi çi. Oho hoşi çe. Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın.

0: Akşam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694
2: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 1368 şüphelinin yakalandığını, 807'sinin tutuklandığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında çevre düzenlemesi, bakım ve tadilat çalışması başlatıldı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
1: Spor.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

hatıralarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla bu çok güzel pazartesi gününde ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün programa Athena'nın 2000 yılında çıkarmış olduğu ilk albümü Tam Zamanı Şimdi ile başladık. Açılış şarkımız albümün de çıkış şarkısı Her Şey Güzel Olacak. Deniz Arçak Beyaz Vadi ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

90'ların başında şehirler arası otobüste Walkman'in de belki de en çok dinlediğin şarkılardan bir tanesiydi. Grup Gündoğarken ve Gibi Gibiyim. Retro devam ediyor. 1992 yılındayız. Kaya'nın Odalarda Işıksızım albümünden Başıboş Saatler

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
3: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61-53.
0: Reklam. Retro devam ediyor.

Nilüfer 92 yılında yine yeniden albümünü yayınladı. Albümün çıkış şarkısı Yeniden Sev. Daha sonralarında bu şarkıyı Sezen Aksu da çok keyifli bir şekilde yorumlamıştır. Yalın'la devam ediyoruz retroya. 2000'lere geldik. 2004 yılındayız. Yalın'ın ilk çıkış şarkısı Sonsuz Ol şimdi bizde.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro'ya devam ediyoruz. 90'lı yılları özleyen sadece biz değiliz herhalde. Geçtiğimiz haftalarda Kenan Doğulu, 90'lı yıllara ait çok sevdiğimiz şarkısı Sımsıkı'nın bir remix versiyonunu yayınladı. Oldukça keyifli bir iş ortaya çıkmış. Biz bugün sizlere Vurgunum Sana'yı dinlettik ve Nazan Öncel'in ilk albümüne gidiyoruz. Bir hadise var. Türk popüler müzik tarihinde klasik sayılacak albümlerden bir tanesi. Albümün çıkış şarkısı Aynı Nakarat şimdi bizimle.

0: Yok.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694
3: Radyo Karadeniz.

Sertab Erener ilk albümün Sakin Ol'u 1992 yılında yayınladı. İşte o albümden aynı zamanda klibi olan şarkısı Sakin Ol. Bugün kapanış şarkımız Yıldız Tilbe'den Aşk Perest. Yarın haftanın ikinci gününde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler, güzel bir hafta başlangıcı, sıcak bir pazartesi diyelim. Bu pazartesi gününde de Ağustos'un son haftasında hayatın ritmini yakalamaya başlayalım bu güzel pazartesi günü boyunca, 2 saat boyunca. Ben Rayna, mikrofon başındayım, yanı başınızdaki radyoda. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle bugünü de daha çekilebilir hale getireceğiz. Hayatın ritmi başlıyor, pazartesiniz keyifli olsun diye radyonuz açık olsun.

0: Televizyon.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: Darko the streak down barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oak Caddesi'nin sonu. Film gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: And the kids, God's looking out for us.
7: What about the people who are out there getting eaten?
4: Aksiyon, bilim kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon. Radyo Karadeniz.

Gündemden uzak ama haberdar olmak istiyorsanız bugün neler bahsedeceğimizi şöyle bir bakalım isterseniz. Mesela romantik bir ilişki bittikten sonra, bir aşkı sonlandırdıktan sonra yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi az çok biliyoruz ama peki ya kankanızla ayrılırsanız arkadaşlık ilişkileri bittikten sonra neler hissettiğimizden bahsedeceğiz. 35 derece ve üzeri sıcaklığın zararlarından bahsedeceğiz. Yatak odasında yaptığımız hatalardan, dekorasyon hatalarından bahsedeceğiz. Çok fazla televizyon izlemenin zararlarından, buzdolabı kokusunu nasıl gidereceğimizden, 2027'nin tatil günlerinden bahsedeceğiz. Yine bugün dop dolu bir iki saat var önümüzde. Tabii çoktan başladı. Hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor. Siz de radyonuzun sesini açık tutun. Ben Rania buradayım. Keyifli haftalar, mutlu pazartesi hepinize.

yaz bitmeden, Ağustos bitmeden yapacağını yapacak sıcaklıklar en yüksek seviyelerde, hatta yaz aylarının en yüksek seviyelerinde olacak demişti meteoroloji. Bu haftada öyle devam edecek gibi gözüküyor. İşte bu yüzden 35 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda sıcaklığın, sıcak havanın sadece bedenimizi değil beynimizi de yorduğunu araştırıp bulmuş uzmanlar. Hatta diyorlar ki bu hafta karar verirken dikkatli olun, kararlarınızı bile olumsuz etkileyebilir sıcak hava. Sıcak havada bazı ani kararlar, bazı ciddi mevzularda karar vermemek gerekiyor. Doğru kararlar veremezsiniz bu sıcakta diyorlar. Bu yüzden bu hafta vereceğiniz kararları mümkünse erteleyin. Şu sıcaklar biraz daha durulsun, sonra kararlarımızı netleştirelim.

2026'nın Ağustos'unu da bu hafta bitirdik mi tamamlayacağız. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay sonra 2027 gelecek. Daha yaz bitmemişken bir sonraki yaz için plan yapan var mı aranızda? Eğer varsa 2027 yazında, daha doğrusu 2027 yılında diyeyim size, sadece iş yerinden 5 gün izin alarak 35 gün tatil yapabileceğinizi hesaplamışlar. Artık yıl gelmeden bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya başladık. Neyse bakalım, daha var vaktimiz ama gelecek yıl minimum izin kullanarak nasıl uzun tatil yapacağınızı araştırmaya başlayanlar 2027 resmi tatil takvimine bakarak sadece 5 gün izin alarak yıl boyunca toplamda 35 gün tatil yapabileceğinizi söylüyorlar. Tabii üst üste değil. Şimdi Ramazan Bayramı ile birlikte 9 güne çıkartabilirsiniz tatili. Kurban Bayramı'nda eğer 2 gün yıllık izin alırsanız onu da yine 9 güne yükseltebilirsiniz. Toplam 3,5 gün bayramlarda izin alarak 18 gün tatil yapabilme ihtimaliniz var. İş yeri izin verirse tabii. 1 Ocak yılbaşı Cuma'ya geliyor. Cuma, Cumartesi, Pazar zaten tatil olacak. 23 Nisan Cuma'ya denk geldiği için yine Cuma, Cumartesi, Pazar. 30 Ağustos Pazartesi'ye denk geldiği için Cumartesi, Pazar, Pazartesi yine 3 gün tatil yapacağız. Resmi tatillere birer gün birer gün böyle kendiniz tatil aldığınızda uzatabileceksiniz. Tatil planlarını şimdiden yapanlara hatırlatmış olayım. Biliyorsunuz bir araştırma gelecek tatil planları yaptığımızda daha mutlu olduğumuzu söylemişti. O halde bu yılki tatiller bittiyse bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya daha yaz bitmeden başlayabiliriz.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

bazen bazı pratik bilgileri çok basit olmasına rağmen kaçırıyoruz, biliyor musunuz? Mesela benim yeni duyduğum bir şey var. Bazen buzdolabını açtığında böyle kötü bir koku gelebiliyor buzdolabının içinden. Bunu önlemenin yolu aslında sandığımız kadar zor değilmiş. Evdeki doğal malzemelerle buzdolabındaki bu kötü kokudan kurtulabilirsiniz diyorlar. Mutlaka bildiğinizi zannediyorsunuz ama hadi gelin bir daha bakalım, belki de bilmediklerimiz vardır içinde. Buzdolabında unuttuğumuz yemekler, dökülen yiyecekler, bazen paketlense bile dışarıya sızdıran kokular yüzünden buzdolabı içinde karışık ve hoş olmayan kokular ortaya çıkartabiliyor. Eğer buzdolabının içine küçük bir kaseye kabartma tozu koyarsanız, arka kısma yerleştirirseniz o kokuları emecek diyorlar. Böyle ayda bir yenileseniz yeter o küçük kaseyi. Kahve telvesi, onu biliyorum, onu ayakkabılığa da koyuyoruz mutlaka. Kahve telvesi gerçekten bütün kokuları alıyor. Buzdolabına da yine koyabilirsiniz diyorlar. Buzdolabını daha ferah kokutmak için limondan da faydalanabilirsiniz. Böyle bir limonu ikiye bölüp kesik tarafı yukarı gelecek şekilde küçük bir tabağa yerleştirirseniz eğer dolabın içinde ferah bir limon kokusu oluşabilir diyorlar. Ya da sirke. Yani sirke zaten kendince kötü kokuyor ama peki biz onu bir kenara bırakalım, çay poşetlerine geçelim. Kullanılmış çay poşetlerini de hafifçe kuruttuktan sonra açık bir kapta buzdolabına yerleştirdiğinizde çay yapraklarının gözenekli yapısı kokuları emecek ve buzdolabındaki o kötü koku ortadan kalkacak diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz de bildiğiniz, hatırladığınız pratik bilgileri bana ulaştırın. Biz de birlikte paylaşalım.

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri ya da dijital dünyada dizi izlediğimizden beri çok fazla televizyon izlemiyoruz değil mi? Peki çok fazla televizyon izlersek ne olur? Eskiden izliyorduk. Oldu mu bir şeyler? Hadi bakalım. Bu yapılan araştırmayı kanıtlayabiliyor muyuz acaba? Yapılan yeni bir araştırma uzun süre televizyon izleyenlerin yıllar sonra dil ve düşünme gibi işlevlerde beynin o bölgesinin daha küçüldüğünü ortaya çıkartmışlar. Yani şöyle söyleyeyim, eğer çok televizyon izlerseniz herhangi bir şeyi öğrenmek istediğinizde ya da karar verme istediğinizde, düşündüğünüzde beynin o bölgesini çalıştıramıyorsunuz. Çok eski zamanlarda çok televizyon izleyenler şimdi karar verme yeteneği acaba köreldi mi? Zannetmiyorum. Siz yine çok televizyon izlemeyin ama yapılan yeni araştırma düşünme gücümüzü kaybettiğimizi söylüyor çok televizyon izleyince. Bence fazla Reels kaydırınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence çok fazla sosyal medyada boş boş dolanınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence yapay zekaya sorunca kaybediyoruz. Yani televizyon biraz masum kalıyor bunların yanında.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor.

Yeni bir gün başladı. Peki dün gece uyuyabildiniz mi? Genelde hafta sonu olduğu için bazen pazartesi uyanmakta zorlanabiliyoruz. Pazartesi güne başlarken zorlananlar. Belki de hafta sonundan kaynaklanmıyordur. Belki de yatak odasında yaptığınız dekorasyon hataları yüzünden uyuyamıyorsunuzdur. Olur ya, bazen ufak tefek gibi gözükse de bu dekorasyon hataları yatak odasında huzurlu bir sığınak olmaktan çıkartıyor odayı diyorlar uzmanlar. Dekorasyon konusunda bize tavsiye veren araştırmalar, yatağın yerinin doğru olması gerektiğini söylüyorlar. En önemlisi, yatağı doğru yere konumlandıracaksınız. Kısa perdeler kullanmayacaksınız. Her ne kadar kısa perdeler daha kolay gibi gözükse de kullanımı, uzun perdelerin bir bütün halinde odayla bir arada olduğunu, kısa perdelerin odayı daha küçük gösterebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden uzun perdeler kullanın tavandan yere kadar. Işık kaynakları önemli. Sadece camdan gelen ışık kaynağını değil, farklı bölümlerde de ışık kaynakları yaratmayı ihmal etmeyin. Bir de odayı çerçevelerle doldurmayın diyorlar. Mobilyalarla doldurmayın. Fazla eşya, fazla aksesuar odayı boğucu hale getirebilir. Daha sade, daha işlevsel olsun yatak odanız. Özellikle böyle duvarlara yapılan vurgulu duvar kağıtlarının mekanın akışını bozduğunu, daha küçük ve daha parçalı gösterdiğini söylüyorlar. Ne yapıyoruz? Tek bir renk kullanıyoruz mümkünse. Aydınlatmayı doğru seçiyoruz ve doğru alandan gelmesini sağlıyoruz ışığın. Yatağı doğru yere konumlandırıyoruz ve odayı tabii ki havalandırıyoruz. Tabii ki çok da fazla eşya kullanmıyoruz. Yatak odası deyince aklımıza sadelik gelsin ki rahat uyuyup sabah kolay uyanabilelim.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olacak. Sürecin sahaya yansımaları ve güvenlik birimlerince yakın takibine ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çevrede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığı son 15 günde 71 ilde düzenlenen operasyonlarda 843,5 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyon 312.455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 807 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

hayattan çok mu fazla şey beklemeye başladık? Beklenti yükseldikçe mutluluk seviyesi düşüyor çünkü. Eğer hayattan fazla bir beklentiniz varsa mutluluk seviyenizin gitgide düşeceğini söylüyorlar. Bu yüzden beklentiyi düşürmek, bu yüzden anın tadını çıkartmak en önemlisi. O halde bu pazartesiden itibaren gelişigüzel yaşayalım biraz daha hayatı. Mesela pazartesinin tadını çıkartalım. Karşımızdaki insanlardan, hatta hayattan çok da fazla bir şey beklemeyelim. Bazen beklentiyi yüksek tutmanın da yaşadığımız anın kıymetini kaybetmemize sebep olduğunu söylüyorlar. Pazartesi güzellikler getirsin, evet, ama getirdiği güzellikleri sonra fark etmeyelim, içindeyken yaşayalım. Güzel bir pazartesi, yeni bir hafta başladı, tadını çıkartmak için siz de geç kalmayın.

2004 yılının şarkısı olduğuna inanır mısınız bu şarkının? Gülşen 2004'te çıkartmış bu şarkıyı. 22 sene geçmiş üzerinden. Daha dün gibi keyifli, daha dün gibi severek dinliyoruz hala. 2004 yılının hitiydi. Bu arada 2026 yılının Gülşen hitinden de bahsedelim. 2026'da da çalışmalarına devam ediyor. Söz ve müziğinde Gülşen imzası taşıyan, düzenlemesi, prodüktörlüğü, dahi müzisyen Ozan Çolakoğlu tarafından üstlenilen yepyeni bir şarkıyla çıktı 2026 yazında. Gülşen yine karşımıza. İtaat Yok 2026 yazında. Sıkça dinlenenler arasında hatırlatmış olalım. Türk popunun star ismi Edis, modern tarzın başarılı temsilcisi Rain Man, Ozan Çolakoğlu da vokallerde Gülşen'e eşlik ediyor. İtaat Yok bu yazın şarkısı ama biz 2004 yılının şarkısıyla konuk ettik Gülşen'i. Hayatın ritminde. Peki Demet Akalın'la devam edelim. O da 2026 yazında yine yeni bir şarkı çıkarttı. Bir Şey Mi Dedin 2026 yazının şarkısıydı. Biz Hala Yerinde Dur diyoruz. Hayatın ritminde Sefo ile birlikte Demet Akalın bu güzel pazartesiyi renklendirsin. Siz de müziğin sesini biraz daha açın.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Herkese merhaba.
3: Ben Rana.
2: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
3: radyonuzdayım.
4: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bir aşk ilişkisi gibi, özel hayatınızda yaşadığınız bir ilişki gibi arkadaşlık ilişkileri de zamanla sona erebiliyorlar. Eğer çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranız bozulduysa ya da arkadaşınızla bir daha bir araya gelmemek üzere ayrıldıysanız, arkadaşlık bittikten sonra da hayatımızda ve zihnimizde bazı değişiklikler oluyor. Misal, yakın bir arkadaşımızı kaybetmek beynimiz tarafından da farklı algılanıyormuş. Yapılan araştırmalar, zihnin kendisini tehdit altında hissettiğini, yakın bir arkadaşı kaybettikten ya da bir arkadaşlık bittikten sonra stres hormonlarının salgılandığını, vücudun alarm verdiğini söylüyorlar. Tıpkı bir aşk ilişkisi gibi, çok sevdiğiniz arkadaşınızı kaybettiğinizde, arkadaşlık ilişkisi bittiğinde de hormonlar dengesini kaybediyor, hafıza ve duygular birbirine karışıyor. Klinik psikologlar, yakın arkadaşlığın sona ermesinin romantik ilişkinin bitişinden daha fazla etkilediğini söylüyorlar. Yas duygusunu tetikleyebildiğini söylüyorlar. Yalnızlık hissi, reddedilme duygusu, korkuya dayalı tepkiler verebilirsiniz diyorlar. İşte bu yüzden bir uzmana danışabilirsiniz eğer böyle bir durum yaşadıysanız ya da kendinizi suçlamaktan kaçınıp yasınızı tutmaya izin verdiğinizde, yani üzülmeye izin verdiğinizde, yeni arkadaşlıklar için bilinçli hedefler belirlediğinizde, kendinizce bir destek sistemi oluşturduğunuzda vücudunuza daha kolay atlatabileceğinizi söylüyorlar. Daha kolay atlatamadığınız zamanlarda bir uzmana danışmayı unutmayın. Çünkü bir romantik ilişki gibi arkadaşlık ilişkisi bitince de zihnimiz tepki veriyor. Unutmayın. Hatta belki de daha fazla.

Yaz başında en çok dinlediğim şarkıydı Sığamıyorum. Genelde bir önceki yazlıklara sığamayınca aklıma gelen şarkıdır. Bengü'nün Sığamıyorum şarkısı her yaz başında dinlenir. Bilir bilenler, bu şarkıyı dinleyenler vardır aranızda, mutlaka bir kez daha söyledik. Peki yaz sonunda ne durumdasınız? Hala sığamıyor musunuz o yazlıklara? Peki geride kalırken Bengü, şaka bir yana, çok sevdiğimiz Bengü şarkılarından bir tanesiydi. Zeynep Bastık'la devam edeceğiz. Zeynep Bastık son zamanlarda biliyorsunuz evlilik haberleriyle konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta bekarlığa veda partisi yaptı ama ben biraz daha müzikal açıdan bahsetmek istiyorum kendisinden. Teoman'ın hafızalara kazınan eserleri Teoman Şarkıları projesiyle yeni yorumları ile buluşmaya devam ederken Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan Teoman'ın çok sevilen iki yabancı şarkısını seslendirdi ve geçtiğimiz cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yayına düştü, haberiniz olsun. Teoman'ın çok sevilen şarkısı iki yabancı Şebnem Ferah'la birlikte seslendirmişti. Bu kez Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan yorumuyla paylaşıldı, geçtiğimiz hafta sonundan itibaren dinlenebiliyor. Peki biz neyle dinleyelim Zeynep Bastık? Bundan böyleydi. Radyolarınızda, hayatın ritminde.

Pazartesi stresin en yoğun olduğu gün diyorlar ama biz gayet keyifli, gayet mutlu bir iki saat geçirdiğimizi düşünüyorum. Kulağınız hayatın ritminde olursa pazartesidir. Hatta hafta içi her gün daha keyifli olacaksınız. Unutmayın, günün keyifli haberleriyle, günün en sevilen şarkılarıyla, hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rayna yanı başınızdaki radyodayım. Ben Rayna mikrofon başındayım. Yarın da görüşeceğiz. Bugünlük bize ayrılan iki saati tamamladık. Bugünlük hoşça kalın. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Güzel bir hafta olsun hepimiz için.

0: Amira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694
3: Radyo Karadeniz.

0: reklam.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464-715-6153.
0: Reklam.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

acune. Ben öyle sevdim, küçük bir çocuk gibi.

0: Pazar. Duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Bu da sesinizi duyurmanın bir yolu. Ama galiba biraz eskidi. Reklamınızı ilkel yöntemlerle mi yapmak istersiniz, yoksa bizimle mi çalışmak istersiniz?
2: Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağlay yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: Televizyon.
1: Çok eğlenceli değil mi?
2: Ben bir kara canlısıyım, orası kesin.
1: Tutunun, çarpacağız.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi, gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular, kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru, Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ, tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi, Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
4: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
5: Babaya gel, canım benim.
4: Başka çare yoksa patlat gitsin.
3: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
1: O ses de neydi?
2: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
1: Aa, olmaz ki ama.
0: Sinevizyon. Müziğin ritmini hisset.
6: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
7: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
8: Yok başka hayalim, aynı bendeyim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Dik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.
1: Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım. Şeytan o

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

0: söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
1: Sadece duymak istedikleriniz bu frekans.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuva.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim. Bitmedi.
1: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.